Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.

res çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa, senin denizlerin dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak, hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.

0: Sen benim son sevdamsın. Son aşkım, son bakışım, son yanışım. Sensiz olmuyor. Yollar, yollar seni getirmiyor. Üzüyorsun beni, gelmiyorsun. Anladım ki, anladım ki sevmiyorsun. Sevmiyorsun.
1: Radyo Öğüt.

Münir Sekmeç, Kadir Öttülük, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

0: Radyo Öğüt.
1: İtirazım var bu zalim kadere. İtirazım var bu sonsuz kedere.

kadının sevdiği adam. Ona çok iyi bak olur mu? Havalar soğuk gidiyor bu aralar. Kalın giymeyi pek sevmez. Ona kahverengi montunun çok yakıştığını söyle. O zaman belki giyer. Sana sabah kahvaltısında o hünerli elleriyle kuymak yapacaktır, kuymak. Tuzunu genelde kaçırır. Güzel olmuş sevgilim, güzel olmuş bir tanem de incitme onu. Tez kırılır. Sevdiğim kadının sevdiği adamı. Ona çok iyi bak olur mu? Ona çok iyi bak.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

lira. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
7: Radyo Öğüt, her bedene uygun müzik.
6: Radyo Öğüt, Düzce bizi dinlemeyi seviyor.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: Pozitif Enerji.

0: Bence güzel söylüyor.
1: Kanadın kırılsın felek, kanadın kırılsın felek.
0: Felek senin kanadın kırılsın değil mi? Zalim felek. Senin de bir gününü görme. Zalim felek, senin de bir gününü görmedim. Herkese günaydın, merhabalar. Kucak dostu sevgiler. Umarım her şey yolundadır. Ne yapıyorsunuz ya? İyi misiniz sevgili dostlar? Ay sıcaklar geldi. Artık geldi. Sıcaklar kapıya geldi. Beklenen anlar geldi. Hep yağmur, hep rüzgar, hep fırtına, hep sel. Yani Allah korusun. Tropikal dostlar. Ay sıcaklar geldi. Artık geldi. Sıcaklar kapıya geldi. Beklenen anlar geldi. Hep yağmur, hep rüzgar, hep fırtına. Hep

Geçeceğiz bu serin havaları. Ama biz insanoğlu olarak nankörüz arkadaşlar. Bak bize hiçbir şekilde yaranılmaz. Sıcak da olsa, soğuk da olsa. Şimdi soğukları konuşuyorduk ya böyle. Donduk aa, bu nedir kardeş? Yaz gelsin artık ya falan. Deyip deyip yakındığımız zamanlarda. Şimdi de ne yapacağız? Sıcak geldi diye böyle. Ağlanacağız yani. Bu ne sıcak Allah'ım, bu ne sıcak. Çünkü biz insanoğlu olarak böyle mırın mırın konuşmayı seviyoruz. Var yani. Yani genlerimizde var söylenmek. Evet, İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda yayınımız başladı. Öncelikle sponsor firmamıza, daha doğrusu İstanbul Boğaziçi İnşaat'a bir selam gönderelim. Selamlar olsun. Nasıl fon müziğim? Bence güzel abi. 10 numara. Bu müzik size neyi hatırlatıyor? Direkt şuna gelmiyor musunuz ya böyle? Şimdi hiçbir şey yok kafanızda, tamam mı? Sahildeyiz arkadaşlar. Elimizde yine böyle buzlu bir... Ne içelim abi? Karışık ne olsun? Ya ne istiyorsanız artık. Ben Sprite alabilirim. Tamam mı? Böyle uzanıyoruz sahil. O dalga sesi böyle yavaştan yavaştan falan geliyor. Çok mu sıcak? E tamam, güneşleniyoruz zaten. Abicim fakir fakir şeyi ya, hayali. Çık aradan yani. Çok sıcak diyor ya. Abi ne yapalım yani? Yağmur yağarken mi yatalım? Yemin ediyorum hayallerini mahvettin yani kafamdaki. Neyse arkadaşlar, çok sorun değil. Sertab Erener'in şarkısında söylediği gibi, uzanmışım sahile diye. Şunu bir yaşatmadı bize. Evet beybiler, şimdi program başlar. Ben öncelikle bir sponsoruma selam gönderdim ve şunu söylemek istiyorum size. Radyolarınızın başında, şu an evinizde, aracınızda, iş yerinizde, neredesiniz bilmiyorum ama %70'lik bir kısım şu an seyir halinde bizi dinliyor. Çünkü bizim yapmış olduğumuz istatistiklerde hep böyle oldu. Araçlarda çok fazla radyo dinleniyor ve Düzce'de en çok dinlenilen radyo olarak, Öğüt FM olarak sesimi duyuyorsunuz. Bazılarınız her sabah dinliyor, bazılarınız denk geldikçe dinliyor. Bazılarınız dinliyor ama hangi radyo olduğunu bile bilmiyor. Ama biz buradayız. Umarım her şey yolunda olur. Her şey güzel olur temennisiyle. Sizlere bir nebze olsa moral vermeye çalışıyoruz. Hani Levent Kırca'nın da skeçlerinde söylediği gibi diyor ya, amacımız kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değil. Ama diyor ki arada bir dilimiz sürçerse affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Yani bazen bir şeyler söylüyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Yanlış anlaşıldığımız zamanlar olabilir. Anlatmak istediğimizi doğru aktaramadığımız zamanlar olabilir. Olabiliyor yani her şey. İnsanız yani biz de, değil mi? Pille çalışmıyoruz yani. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden her an her şey olabilir. Bugün canınızı kim sıktıysa, ne hata yaptıysa lütfen üzerine gitmeyin. Hafif bir tebessüm edin ve deyin ki ben de insanı... Abi çok agresifiz ya. İnanılmaz ya, bak tahammül sınırı var ya. 0-0-0. Yani böyle birileri bir şey yapsa artık fiziki olarak böyle yani. Hani ışınlanma ve uçma hissiyatını yaşamak istiyoruz. Dayanamıyoruz artık. Gerçekten dayanamıyoruz. Ne demek istediğimi anladınız. Tahammül sınırı sıfırda olan arkadaşlara selam olsun. Nalan'ın bir şarkısıyla, Sıfırın Altında adlı şarkısıyla başlayalım programa. Ve şunu da hemen ekleyelim arkadaşlar. İstanbul Boğaziçi İnşaat firmamız Düzce'de işinin ehli olan, şimdi diyeceksiniz ki Sibel Hanım anlatıyorsunuz tabii, reklam yapıyoruz falan filan. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Ben size yapmış olduğu kampanyaları, çalışmaları anlatayım. Sizler düşünün, araştırın. Sonra istediğiniz yerden, istediğiniz daireyi alabilirsiniz. Hiç umurumda değil. O görev benim üzerimden çıksın. Çünkü niye biliyor musunuz? Müthiş bir kampanya. Üzülürüm, çok üzülürüm. İnsanların bu kampanyadan yararlanamadığı ve gerçekten bizim şartlarımızın
daha dışında

Bilmiyorum yani, daire alanları duyarsa gerçekten üzülürüm. Üzülürüm. Üzülürüm. Çünkü müthiş bir kampanya var ortada. Yani 1500 liralık, 1,5, 1,5. Artık para birimlerini bile şaşırır olduk. 1500 liralık bir daireyi 850 bin lira peşinat isteyerek geri kalanı 40 ay vade yapan. 40 ay vadede hiçbir şekilde taksitlerimiz 16.200 TL'ye geliyor. 16.200 TL'ye geliyor arkadaşlar, bakın vurguluyorum. Ve hiçbir şekilde tefemiz tüfemiz yok. Tamam mı? 16.200 TL'yi birinci taksitte de ödediğin gibi 40. taksitte de aynı parayı ödüyorsun. Hani daha sonra böyle yok tefeler, yok tüfeler, yok şöyle oldu bilmem ne falan, 16.200 oldu işte 36.200 falan diyenleri de gördük. Zor durumda kalan insanları da biliyoruz. İnsanlar artık korkuyorlar. Güvenmek istiyorlar. Gerçekten bugün biliyorum ki Düzce'de çok daire satın almak isteyen insanlar var. Bunu anlatmamıza gerek yok. Umut tacircileri insanlar, insanların güvenini kırdığı zamanlar oldu. Şimdi işin kötü yanı şu, iyi firmalar işini adam gibi, delikanlı gibi yapan firmaların kendini anlatması, kendini ifade etmesi daha çok zorlaştı. Ama artık her şey çok net. Senet yok, sepet yok, kefil yok, banka kredisi yok. Bu tarz imkanlarla sizin yanınızdayız. 1+1'lerimiz var, villalarımız var. Yeter ki sizler deyin ki İstanbul Boğaziçi İnşaat'a bana ev ver. Benim bir evim olsun. Benim bir evim olsun istiyorsanız. Abi biziz yani, niye uzatıyorsunuz? Biziz diyoruz yani. İstanbul Boğaziçi İnşaat diyorum yani. Boşuna mı konuşuyorum? Kime anlatıyorum? Dağa taşa. Hanım ablacığım, önce bak sıkıntı yok. Abicim sıkıntı yok. İstediğin yerden ol. Hasangillerin aldığı daireye al. Ayşegillerin aldığı daireye al. Sıkıntı yok. Bir araştır. Bir ayık ol ya. Bir uyan ya. Ne diyorum? Bir araştır diyorum. Bak sor. İstediğin yere git. İstediğin yerden al. Ama İstanbul Boğaziçi İnşaat'a gitmeden daire alma diyorum. Güzel bir gün olsun lütfen ya. Bugün kötü şeyler düşünmeyin. Ne olur ya. Aman dünde kalan dünde kalmış. Yok o öyle yapmış. Yok bu böyle yapmış. Yok arkandan bunu konuşmuş. Yok onun stratejisi oymuş. Yok daha o uyanıkmış. Yok o görecekmiş falan. Arkadaşlar 3 günlük dünyada yaşıyoruz. Gerçekten hayat o kadar hızlı bir şekilde geçiyor ki. Birbirimize verdiğimiz değer, insan olduğumuzu hissetmek, insan gibi yaşamak o kadar önemli bir duygu ki. O yüzden bugün canını kim sıktıysa bir tebessümle bitir olayı. Bir tebessüm ne yaparsa yapsın. Sadece tebessüm etmek bazen, hatta susmak bazen karşındakine verebileceğin en güzel cevap oluyor. Susmalıyız bence. Hem de tebessüm ederek.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

0: geçiyor.
1: Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yine eskilerle yaşayan biz. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla. Sevgili Nilüfer'in albümünden. Nostalji. Dünya nostaljiye girdik böyle içine. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Ne varsa eskilerde var. Bakın Nilüfer'in bütün albümü. Yine Nalan'ın, Mustafa Sandal olsun, Robert Hotemo'lar. Hatırlıyor musunuz ilk Robert Hotemo'nun albümünü? Sarkan gibi böyle dans ediyordu falan. Beyaz ve Sen albümü vardı. Evleniyordu falan böyle değil mi sevgilisi? Bu arada eskiler derken aslında eskimeyen dostluklar da var. Sevgili Murat, Taka Murat. Dümdüzce tanır onu. Karadeniz müziğinin gerçekten bu işi beceren, harbiden en iyi programcılarından bir tanesi. Ki sabah kuşağında müthiş de bir kitlesi var. Ben birkaç kere Karadeniz yayını, daha doğrusu yayın demeyeyim, programımda böyle birkaç saatlik bir Karadeniz şov yapalım dedik. Hani Karadeniz şarkıları da olsun dedik. Ya tıkandım. Şarkı gelmiyor aklıma falan. Aklıma geldin o zaman. Dedim ki ya bizim çocuk acaba her gün 2 saat hani Karadeniz şarkıları çalarsın be adam. Nereden bulursun? Boşuna taka olmamış adı. Yine eskileri hatırlıyorum. Eski zamanlarda hep birlikte. Kaç sene önceydi, yıllar öncesinde çok güzel böyle birbirimize ya bir şey alırdık, böyle radyoda otururduk, hep birlikte yemek yerdik, bazen kavga ederdik ama yayın yaparken de o ekip arkadaşlarımızla birlikte inanılmaz böyle bir gerçek duygular vardı. Yani öfke de gerçekti, sevinç de gerçekti, sevgi de gerçekti ve her şeyin bir tadı vardı ya. Radyoculukta var ya, inanılmaz çok iyiydi. Yayın yaparken o hevesimiz değil mi? Şu an tabii ki hala hevesimiz var, yanlış anlaşılmasın. Ama o zamanki yaşlarda ve o zamandaki ruh haliyle o zamandaki radyocu arkadaşlarımızla daha müthişti, daha tatlıydı. Çok güzeldi. Olsun, yine güzel. Bazı arkadaşlarımız tabii radyoculuktan artık koptu gitti. Dedi ki tamam ben evleniyorum. Bazısı dedi ben gidiyorum. Bazısı dedi ben bitti. Taka ile ben kaldım böyle. Taka bir yandan bütün Karadenizlilere coşturuyor. Ben de buradan bütün Düzce'ye pozitif enerji yaymaya çalışıyorum. Günün güzel olsun dostum, seviliyorsun, kendine iyi bak, selamlar.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

Hakan Peker radyolarınızdaydı ama ve lakin Cümbür Cemaati yine bir zamanların yazına damga vuran şarkısı. Eskiler bilirler. Hakan Peker ya. İyi ki varsın be. Serdar Ortaç, Hakan Peker, Nalan. İyi ki varsınız. Yonca Ecevit. 80'ler 90'ların en çok dinlenen isimlerinden Mustafa Sandal. Emrah. Bu arada sevgili Recep, teşekkür ederim. Mesaj gönderiyorum ama gelmiyor. İletildi, gözükmüyor. Bir bakar mısın demiş. Mesajlarımızı açmayı unutmuşuz vallahi. Görüyoruz şu an gelen bütün mesajları okuyabiliriz. Sıcaklardan bahsederken ben de klimaları açayım bari. Konforlu yolculuklar için, çantayı tercih ettikleri için selamlar demiş selamlar kooperatifine. Sevgili Recep, hayırlı sürüşler diliyoruz. Yolcularına da selamlar olsun. Evet, İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayınımız devam ediyor. Diyoruz ki, komşu alma, ev al. Çok kötü bir slogan olmadı mı? Ya önce ev alalım, tabii sonra komşu ediniriz. Çünkü ev önemli arkadaşlar. Her şey hayal olmaya başlıyor. Biz yıllardır böyle bir birikim yapalım. Allah'ım işte ileride ev alalım, araba alalım diye. Özellikle gençler şu an hayata karşı bütün o ümitler tükenmiş durumda. Yani daha doğrusu bir mal edinme konusunda. Çünkü sürekli zorlaşıyor. Hayat hep zorlaşıyor. Adım attıkça zorlaşıyor. İnsanlar, daha doğrusu gençler korkuyorlar. İleride evlenirsem, ya neden evlenmiyorsunuz? Evlilik niye bu kadar normal değil? Ya evlenin artık diye bangır bangır bağıranlar var. Soruyorum ben de buradan yetkililere. Dık dık dık evlenler. Bu nedir yani? Hani evleneceksiniz ama her şey ateş pahası. Biz hep şöyle düşünürüz. Yani kadınlar işte bir araya geldiğimizde ya da erkekler de böyledir. Ya önce bir evin olsun. Bu hep söylenir. Önce bir ev olsun. Bugün artık kiralara dehşet paralar, yani ucu bucağı yok. Hele ben dükkan kiralarına da bakın bazen fıttırıyorum yani. Düzce Merkez sanki Bebek'te dükkan kiralıyorsunuz. Yuh yahu, bu kadar da olmaz. Sonra niye ticaret dönmüyor? Niye Düzce'de bir şeyler olmuyor? Her şey günden güne saçmalaşmaya başladı bence. O yüzden siz olun. Lütfen evinizi, dairenizi alırken bilgili ve bilinçli tüketici olun. Yani bakın, gezin, bütün inşaat firmalarıyla konuşun. İşini iyi yapan, düzgün çokça insan var, firmamız var. Onlara da selam olsun. Hani işini, çok özür diliyorum, kaypakça yapanların yanında kaynamayacak olanlara selam olsun. Çünkü artık bu devirde insanlar, herkes istediği hayal dünyasındaki şeyleri anlatıyor. Biz çocukluğumuzdan beri insanlara inanmayı, güvenmeyi tercih ediyoruz. Ama o kadar kötü bir şey ki, hani hep yaşın yanında kuru da yanar ya. Düzce'de inşaat sektöründe gerçekten Düzce'nin çok canının yandığı zamanlar oldu. Çok konuşuldu, tartışıldı, haberlere çıktı. Ya adamlar şöyle yapmış, adam almış gitmiş, oradan öyle olmuş falan filan. Şimdi şuraya geleceğim. Arkadaşlar, şuna çok inanıyorum. Yani bilgili ve bilinçli tüketici olun her konuda. Alışveriş yaparken, bir şey alırken haklarınızı bilin, savunun. Ama şuna çok inanıyorum ben. Yani bizde de hata var. Bakın, bizim çoğu insanımızın bir daire alacağı zaman, bir şey alacağı zaman bunu hep yapıyorsunuz. Ahmet Giller, bak Ahmet Giller işte falanca yerden bir daire almış. Biz de bakalım. Abicim, yani herkesin iletişimi, herkesin ticareti çok farklıdır. Yani adam onun dediği bir şeyi mantıklı gelmiştir, almıştır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi siz öyle bir reddedesiniz ki, yani birilerinin yaptığı bir hata. Ya daha sonra işte yapmamış müteahhit, işte çıkmamış falanca bir şey olmuş, bilmem ne olmuş, neyse. Ne oldu? Burada sizin tanımanız, sizin görmeniz, sizin bakmanız, yani adam orada ticaretini yapmış, affedersin, kazıklanmış yani. Sen de mi kazıklanacaksın? Daha sonra o da bir bakıyorsunuz saçma sapan bir ticaret zincirlemesi. Yani inanılmaz saçma bence. Bu yüzden sizlerden rica ediyorum.
Önce alışveriş yaptığınız, bu sadece bina yani inşaat üzerine konuşmuyorum. Neresi olursa olsun bir bakın. Sadece dolandırılmak değil arkadaşlar. Aynı zamanda da eğer karşınızdaki insanda büyük bir sinerji varsa bence oradan alışveriş yapmayın. Geçenlerde bir markete gittim. Bayram öncesinde arkadaşımla birlikte, sevgili Asel dinliyorsan sana da selam olsun. Alışveriş yaptık. Biliyorsunuz Arife günüydü. Ve alışveriş yapıyorsunuz. Ekmek falan da normalde hani bayramlarda çıkmaz yani. Bir marketteki kasiyer arkadaşımız tabii ki doğal olarak yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hani anlayabiliyoruz. Her insan bizim gibi değil ya da onları da bunaltan insanlar var. Oraya kadar hemfikiriz. Ama yani öfke ve kontrol sabır mekanizmasını kaybetmiş artık. Bu işte daha fazla kendini verimli hissedemeyecek arkadaşlarımız da varsa bence sektör değiştirsinler. Çünkü birebir insanlarla konuşup insanlara bir şey anlatmak, insanlarla iç içe olmak bunlar çok meşakkatli işlerdir. Sonra diyor ki çok bunaldık. O zaman diyorum ki ben de anlıyorum ama o zaman bu iş sana göre değil tatlım. Sen daha sakin, daha böyle seni yormayacak, daha seni uğraştırmayacak meslek dallarına doğru ilerleyebilirsin. Çünkü sabır işi de var. Neyse bir şey oldu. İkimiz alışverişimizi yaptıktan sonra poşetler ayrı olacak. Bir arabada gittik ama poşetlerimiz ayrılacak. O kendine göre aldı. Ben kendime göre bir şeyler aldım. Sonra kız işte bir arabadan sonra ben ayırdım onları. Bunları başka bir poşete koyacağız. Başka dedim yani bana ait diye. Herhalde anlamadı. Benim ürünlerimi de arkadaşım poşetine işte hesabına eklemeye başladı. Sonra dedim ki bir dakika ya bunlar bana ait. Sonra orada bir yanlış anlaşalım. Hemen düzeltmeye çalışıyorum. Kadın diyor ki ya nasıl olur işte ben size dedim ki bu poşete mi koyuyor? Siz evet dediniz. Ya arkadaşlar bakın çok küçücük bir olay. Çok küçücük bir mevzu bu anlattığım bir şey. Çok büyütülecek bir mevzu değil. Ama insanın ağzından çıkmayan bir şeyi karşınızdaki insan hayır böyle dedin dedikten sonra asıl hikaye burada başlıyor. Yani bu çok korkunç bir şey. Bakın insanlar artık birbirleriyle iletişim kurmaya korkuyorlar. Adam diyor ki sen böyle demedin mi? Hayır abiciğim ben böyle bir şey demedim. Ama resmen sonra hani artık Allah'tan şu kameralar, ses kayıtları bilmem neler. Allah'tan bunlar var ve düşünsenize yani bu küçük mevzu bahiste kendinizi ifade edemiyorsunuz. Neyse ben de dedim ki hani olabilir yanlışlık kız geçmiştir falan. Dedim ki ya bunlar dedim bana ait hani o arkadaşıma ait karıştı sadece arabayı birlikte kullanmıştık burada falan. Yani bahsediyorum herhalde 19-20 yaşında falan vardır yoktur belki kız çocuk yani benim gözümde onlar. 19-20 yaşında. Neyse sonra dedi ki bana gözlerini şöyle bir tavana dikti. Şöyle bir ofladı. Yaptı. Ondan sonra bana doğru böyle gözlerini bir dikti. Siz demediniz mi dedi biz biriz diye. Yo hayır öyle bir şey söylemedim. Burası bana ait diye söyledim dedim. Gofretçim müsaade eder misin? Bak canlı yayında sana. Atakan yapma oğlum diyor ya. Sonra iddialaşıyoruz tabii ki biz. O kadar gerildim ki şimdi bir tartışma olsa mesela ya diyecekler ki yani kız da tartışıyor. Belki birileri diyecek ki sonra aslında hanımefendi benimle tartışıyor. Ben dedim ki tamam sorun yok, sıkıntı yok siz öyle anlamışsınız. Şey yapalım. Benim ürünlerimi iptal edelim. Hani benim poşetime atın bunları. Of tekrar böyle. Bak kendisi yanlış anladı. Tamam olabilir dedim. Ne yapayım yani? Kendi ürünlerimi arkadaşıma mı ödettireyim? O mu ödesin hesabı? Ne yapayım? Ne istiyorsun? Sonra kız böyle oflayıp puflayınca arkadaşım diyor ki ya Sibel gerek yok dursun. Ben hallederim. Beni poşette dursun falan ne olacak? Ver ben alıyorum falan. Ya beni bir kasiyer o kadar böyle yani sinirlendirdi ki arkadaşlar. Ya bir şey söyleyeceğim.
ya çok özür diliyorum da hani saf mısınız siz yani, nesiniz yani, olayınız ne sizin ya? Allah aşkına buradan market yetkililerine sesleniyorum. Lütfen çalıştırdığınız kasiyer arkadaşlarımıza, hepsini dahil etmiyorum, insanlarla olan iletişimleriyle ilgili bir şey yapın yani. Ben sizin daha böyle hiç eğitim almamış ve karşısındaki insanı nasılsa sinirlendirmeyi beceren çaylak çalışanlarınıza muhatap olmak istemiyorum. Bana ne kardeşim? Ya güzellikle diyorum, tamam olmuştur, eyvallah, hemen iptal edeyim. Bir de ona da kızıyor. Şimdi ben bununla böyle hani kavga ettiğimde benim de oradaki çizgimi düşürüyor. Ya hiçbir şey söylemesem daha da sinirleniyorum. Yani düşünsene 18-19 yaşındaki kız kafasına göre bana oradan hareketler yapıyor. Sanki böyle annesiyle, teyzesiyle konuşur gibi, yani böyle kendi yakın akrabalarıyla. Çok uzatmayacağım. Benim için önemli, çok uzatmayacağım. 11 dakika konuşmuş. Çok uzatmıyorum. Yani şuraya geleceğim. Lütfen rica ediyorum. Sinerji saçan, böyle artık negatif enerjiyle bizleri dolduran insanlardan alışveriş yapmayalım. Çünkü emin olun arkadaşlar, bunu bir yerde izlemiştim. O kadar mantıklı geldi ki. Adam diyor ki, ben bir markete gittiğimde kasiyer bile bana eğer onları işte geçirirken böyle dit dit dit poşete koyarken hani böyle sinir sistemleri bozuk ve istemeyerek yüzü asık kötü bir enerjiyle yapıyorsa diyor, ben onları iptal ediyorum diyor. Başka bir kasiyere geçiyorum ya da başka bir yerden alıyorum diyor. Hani çünkü neden? O karşınızdaki insanın size vermiş olduğu o negatif enerji aldığınız ürünlerle birlikte size geçiyor. İçtiğiniz suda, işte ekmekli, ya abartmıyorum bak gerçekten. Bence ben çok inanıyorum buna. O yüzden yüzü asık bir yere gittiğiniz zaman size hiçbir şekilde sanki böyle bedavaya bir şey alıyormuşsunuz gibi. Hani böyle Kızılay dağıtıyor da böyle kutularla sıraya girmiş insanlar gibi. O insanların o göz kaş hareketlerini falan filan çekmek zorunda değilim. Bu yüzden düzce esnafının çoğu iş yapamıyor. İnsanlar Bolu'ya gidiyor, Adapazarı'na, İzmit'e gidiyor. Kızmasınlar bana, kızmayın. Çünkü inanılmaz gülmüyorsunuz yani. Ve insanlara karşı çok negatifsiniz. Birisi geldiği zaman böyle sanki istenmeyen bir misafirmiş gibi davranıp da bol bol iş yapmayı beklemeyin. Özellikle mağazacılar, mağazada çalışan hanımefendiler, kıyafet sektöründe inanılmaz böyle kötü bakıyorsunuz. İnanılmaz böyle insanları geliyorsunuz. Keşke yetkilileriniz, firma sahipleri görse de oradan o bakışlarla kaçan müşterileri ne kadar kaybettiğini anlasın. Neyse, çok uzun mevzu. İnşallah anlamışsınızdır. Yapamazsınız. Adam gider Bolu'dan alır. Buraya açılmış AVM mesela, kocaman. İstediğiniz kadar açın. Güler yüz olmadıktan sonra dünyanın bir ucunda da olsanız iş yapamazsınız. Neyse, geliyorum şarkının sonrasına.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
2: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen
3: mahallenin
2: tadı.
3: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 21 22. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: tam benlik şarkı. Vallahi favori şarkım olsun. Şarkıyı biraz daha şuradan alamıyoruz mu?
1: Aman üstüme geliyorlar. Kıracağım kafayı.
0: Ha, kalemi miydi? Ay çok sorayım.

güzeldi. Bir ruh halini çok iyi anlatan şarkılardan biri. Hepimizin böyle o aman aman diyor ya böyle, yeter be. Vallahi ceketimi alıp çıkacağım buradan, yeter artık falan isyanlarını anlatan güzel bir şarkı. Pekala, İstanbul Boğaziçi İnşaat'a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunduk. Daire alacak herkesi teker teker davet ediyoruz. Yani işinize gelirse diyoruz artık. Biz böyle diyelim, daha mantıklı. Çünkü bizler gerçekten inanılmaz bir şekilde dairelerimizin satışlarını yapıyoruz. Ama arkadaşlar, istiyorum ki gerçekten ihtiyaç sahipleri alsınlar. Bu kampanyadan onlar yararlansın istiyorum. Çabam, gayretim, emeğim bunun için. Anlıyorsunuz değil mi? Şimdi ikinci saatimizdeyiz. Ay, saate bak. Bir. Saniye, salisesini hepsini yakaladım aynı anda. Şimdi tam böyle öyle saatinde. Hoş geldin Kadir. Sibel abla nasılsın? Bana şöyle bir kro şarkı çalsana demiş. O nasıl oluyor be kro şarkı? Ne çalayım? Abla ne olur demiş. Bu Z kuşağı da gerçekten yetişemiyoruz yani. Espri mi yapıyorlar, normal mi konuşuyorlar anlamıyorum. Geyik mi yapıyorsun? Ne diyorsun oğlum ya sen? Pekala. Fundacığım hoş geldin. Seyir halindeyim Sibel'cim. Ay yaz geldi. Tatil planları yapıyorum. Oh şıkıdım şıkıdım demiş. Plan yapan var, yapamayan var. Neyse gezin ya, aman. Abla bugün senin hamburgerciye gideceğiz demiş. Gidin gidin. Doyum hamburger. Ay bir şey söyleyeceğim. Dünden beri fiyatları yanlış veriyormuşum. İki, üçüncü günüm bugün. Dün yayına çıkamadım. Biliyorsunuz ki gençlik ve... Bir dakika konuşuyorum burada. Spor müdürlüğün arkadaşlar bir saniye. Bak bir şey anlatacağım. Kahvaltıdaydık. Sabah 10'da tam yayın saatime denk geldiği için katılım sağlayamadım. Müdürümüz de çok güzel şeyler anlattı. Çok güzel projeleri vardı. Basınla birlikte paylaştı. Biz de gittik oradan. Kahvaltımızı yaptık. Hem oradaki çalışmayı dinledik. Bütün öğretmenlerimize buradan sevgiler, saygılar. Ve yapılmış olan bütün projelerde her zaman elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz. Çünkü... Yani insanlar hani bizde şey var. Abi nasıl? Diyorum ki Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu kahvaltı diyorum. Abla kahvaltıya nereye gittin? kahvaltı programı. Genelde yılda bir yapılır ve güzel çalışmaları olur, projeleri olur. Projelerinden de bahsedebiliriz hatta. Evet çalışıyorlar en güzel şekilde. Kahvaltıları da çok güzeldi. Bu arada teşekkür ediyorum müdürümüze, oradaki ekibe, bütün öğretmenlerimize, bizleri ağırladıkları için müthiş bir kahvaltı ziyafeti vardı. Müdürümüz de öyle söyledi. Çocuklarımızla ilgili çok güzel projeler yapıyoruz. Yiyeceğiz, içeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz dedi. Aslında çok mantıklı bir şey. Yiyeceğiz, içeceğiz, güleceğiz, eğleneceğiz. İnsan dünyaya niye gelir ki? Yani yemek yemek dünyanın en güzel şeyi. Eğlenmek de öyle. Birbirimizi kırmadan, birbirimize sataşmadan, darlamadan. Müdür beyimize kucak dolusu sevgiler. Artık fiyatları söylesene. Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Doyum hamburgerdi. Hamburgeri 150 TL zannediyordum. Burada küçük bir prodüksiyon hatası olmuş. 120 TL'ymiş hamburgerleri. Yani 120 TL'ymiş. Dün akşam sevgili Arif ile birlikte sohbet ediyoruz ve yayında bizleri dinleyip orada çok sipariş veren arkadaşlarımız olmuş. Hatta giden dinleyicilerimiz olmuş. Çok teşekkür ediyorum.
Yani ben burada anlatırken beni dinleyip hem sipariş verip radyodan aradığınızı mutlaka söyleyin istiyorum. Oraya gidip hamburgerleri keşfedip beğenen çok dinleyicilerimiz olmuş. Sevgili Arif öyle dedi. O kadar çok kişi aradı ki Sibel dedi. Biz de çok mutlu olduk. Zaten onların kendilerinin orada doyum hamburger alanında yani mahallede orayı bilmeyen yok. Yani herkesin uğrak noktası. Dedik yani açacağız orayı böyle biraz daha dışa doğru. Neyse bir şarkı anlatacağım. Karnımız acıktıysa böyle öğle saatine yaklaşıyoruz. Bugün ne yesek diyorsak, bugün ne yesek, bugün arkadaşlar doyum hamburgerin hamburgerini, cheeseburgerini, kumrusunu, artık aklınıza gelebilecek tostunu ve bu arada dün akşam konuştuğumuzda sevgili Arif dedi ki tostumuzda çok özel bir peynir var dedi. İsmini de söyledi ama şu an ismini söyleyemem. Niye diye bir sorun, çünkü unuttum. Bir de böyle anlatıyorum, reklam yapıyorum, adamları anlatacağım, ismini unuttum. Vallahi çok özel bir peynir olduğunu biliyorum. Hani ne desem şu an sallamış olurum, o yüzden yalan olmasın, kimsenin günahına giremem. Ama özel bir peynir olduğunu söyledi tosta. Ben de yemedim, denemedim, onu söylüyorum bakın. Denemedim inşallah. Ya dün akşam ne oldu onu da anlatayım da öyle geçeyim bir şarkıya. Abla bana bir kro bir şarkı çal diye. Şu Ergen'in şarkısını çalacağım, bekle. Allah kahretmesin, bekle Z kuşağı. Mahvettiniz bizi zaten ya. Ne diyordum ben? Dün akşam dedim ki işte Arif'in yanına gittim. Bugün dedim hamburgerimi orada yiyeceğim. Ve tüm gün kahvaltıdan sonra hiçbir şekilde yemek yemedim. Niye yemedim? Doyum hamburgerdi, hamburger keyfi yaşayacağım diye. Sonra ne oldu arkadaşlar? Bütün gün doyum hamburgerin hamburgerini anlatıyorum. Peki bana hamburger kalmaması? Peki benim gittiğimde hamburgerin bitmesi? Ve benim aç kalmam? Ay dedim ki doyum hamburgere başka bir yerden hamburger siparişi verelim bari. Ay ya. Ay gittim dedim ki ben geldim. Çok yoğunlardı sürekli dışarıda siparişte. Çok sipariş verilmiş. Yani sürekli siparişlere gittikleri için artık ekip. Hatta yetmemiş. Ekmekleri falan da bulmakta zorlanmışlar. Bazı yerlerde de paslaştık artık dedi. Çünkü ekmek, hamburger ekmeği hemen bulunan bir şey değilmiş. Öyle yoğunlarmış. Ben gittiğimde dedim ki ben geldim. Ama ne kadar kendimden emin bir şekilde. Hoş geldin dedim, o kadar açım ki haydi bakalım bana bir hamburger dediler ki yok. Ay ben şok, ben A101, ben BİM. İğrenç bir espri ama idare edin. Şimdi bir tane ergen dinleyicimiz var arkadaşlar. İkide bir bana şu şarkıyı çal, bu şarkıyı çal dedi. Al ya sana. Bildiğim şöyle kro bir müzik buldum. Aç sesini. Allah'ım bizim bu ergenlerden çektiğimiz nedir ya? Eyvallah kardeşim. Bekleme yapma kardeşim. Ticari bekleme yapma. Öndeki araç. Trafik polislerimize de yardımcı ol. Öndeki araç 81 AFR 902. Aracını sağ tarafa çek. Çek kardeşim, çek.

0: Tüm Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam
1: Mahallenin
0: ediyor.
1: Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedediye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.
0: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Aa, ben neredeyim şu anda? Cuma yerinden bir video geldi. Neredeyim bakayım? Bu dinleyicimiz de çok güzel. Bak, tam benim istediğim şeyi yapıyor. Bana video gönderirken sesli bir şekilde hem bulunduğu ortamı gösteriyor, hem konuşuyor, hem anlatıyor. Yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Videoyu şu an açamadım. Herhalde biraz yüklenmesi gerekiyor olabilir. Eğer uzunsa Cuma yerinden. Sevgili Mehmet, hoş geldin. Hayırlı günler kardeşim. Hemen sonrasında Rıdvan'ın bir mesajı var. Sibel'cim merhaba. Seyir halindeyiz. Saha elemanlarıyız. Bizi unutma bak. Sen bizim için çok önemlisin. İki saatimiz seninle o kadar güzel geçiyor ki biz şarkı falan dinlemiyoruz. Direkt olayda bizim kız ne anlatıyor diye bakıyoruz. Hani sen bazen çok konuştum ben diyorsun ya, işte hiç de önemli değil demiş. Hiç önemli. hiç önemli değilse tamam o zaman, süpersin. Pekala. Abla çok eskilere getir ya. Ne kadar mesela? Şöyle yapalım mı? Bak, Çelik albümü mesela. Çelik'in bütün şarkılarını ben dinlerim. Hayranıyım. Hani diyorsunuz ya, hangi sanatçıyı çok seviyorsunuz? Hayranı olduğunuz bir sanatçı var mı diye. Ben Çelik'in sesine böyle aşığım. Bütün albümlerini dinlerim. Hepsini söylerim. Böyle hangi Çelik şarkısı... Hani bazen böyle albümde sıkıcı şarkılar vardır ya, dinleyemezsiniz. Böyle ay, dayanamıyorum. Yani şu adamın da sadece işte bu albümde bu iki şarkısı dinlenir, diğerini dinleyemiyorum diyorsunuzdur. Vardır öyle albümler, çok var hatta. Ama yani abartmak istemiyorum, benim için böyle. Çelik'in bütün albümdeki bütün şarkıları dinlerim. Hepsini severim. En sıkıcı şarkı sizin için neyse ben ona da bayılırım. O derecede Çelik fanıyım yani. O yüzden bir şarkı istemişsiniz, bana bırakmışsınız. Bana bıraktığınız bütün şarkılar Çelik albümünden. Çelik albümünden olur ya. Ah Çiçi kız. Abi çok iyi değil mi ama ya? Tarihe böyle damga vuran şarkılar yaptı. Her Cahil şarkısı. Şu an bütün aşıkların şarkısı Her Cahil. Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm geç. Çevreye vermiş olduğunuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Abi Doyum Hamburger ismini sormuş. Doyum Hamburger Cedidiye mahallesinde, Şehit Muhtar Sokak'ta. Şöyle tarif edeyim. Yıkılan belediyenin hemen yani nasıl tarif edeceğim ya, demedim. Orayla pek alakası yoktu galiba. Şöyle tarif edebilirim. İkinci Elciler Sokağı'nı biliyorsunuz değil mi? Herkes bilir. Düzce'de İkinci Elciler Sokağı olarak bilinen bir sokak var. O yıkılan belediyenin yine ara sokağından geldiğiniz zaman hemen... Abi niye tarif edemedim? Çok basit bir yeri niye tarif edemiyorum? Bak çok basit, yemin ediyorum çok basit. Tamam şöyle yapalım o zaman. Adil Seven İş Merkezi'ni biliyorsunuz. Ne alaka mı? Hayır, o sokağın karşısından belediyeye gelen sokağın hemen direkt sağını. Ya tamam, İkinci Elciler Sokağı olarak geçiyor orası. Yani orası şöyle meşhur. İkinci Elcilerin alanıdır, tamam mı? Hep böyle İkinci Elciler kardeşlerimiz var, selam olsun. Hani o sokak olarak biliniyor. O sokağın başına giriş olarak da söyleyebiliriz. Hemen mesela bizim Doyum Hamburger'in sağından ve solundan da o kafelerin oraya falan giriliyor. Abi nasıl yoruldum ben bunu anlatacağım. Vallahi ben anlamadım anlattığım halde. Siz en iyisi ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Siz en iyisi sipariş verin. Çok da basit bir numarası var. Direkt abi sipariş verin. Yapacağınız olay, diyorsunuz ki kardeşim benim karnım çok acıktı. Bizim hamburgerimiz öyle bildiğiniz hamburgerlere benzemiyor arkadaşlar. Bizim hamburgerimizin içinde çok güzel bir Rus salatası var. Mükemmel. Mükemmel. Bizim bizim köftemiz başka abi. Bizim köfte başkayız ya. Yani. Biz başkayız. Numarayı vereyim de acıkanlar bir denesin. 120 TL'ymiş.
Dün 150-200 lira diye bağırdığım hamburger. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yani hayatım boyunca sponsorlukta böyle fiyat konusunda normalde az söylerler. Hani reklam yaparken biraz daha az olsun, hani kampanya yaparlar. Ben de 120 liralık hamburgeri 200 lira diye. Ama ben yani bilmiyorum, demek ki 120 TL'yi değil de 200 lirayı hak etmiş bir hamburger bence bu. Yani 120 TL'ymiş fiyatı arkadaşlar. Dediğim gibi içinde böyle muhteşem, size anlatayım. Şimdi önce bizim ekmeğimiz çok taze, tamam mı? Böyle ekmeğimiz, hamburger ekmeğimiz sıcacık. Öyle buz gibi neyim gelmiyor. Sıcacık. Sonrasında köftemiz böyle özel seçilmiş, dediğim gibi İnegöl köfte de olarak geçiyor. Bizim ustamız, anlatmıştım geçen de, biraz böyle titiz, temiz ve ayrıntıcı. Her ne kadar böyle kasaplar ellerini bağrına koyup Allah dese de, kasapların baş düşmanı. 2,5 saatte böyle etin o yağ olmayacak, o olmayacak, bu olmayacak, şu olmayacak falan böyle. Artık kasaplar böyle kasapları yıldıran usta. Ama adam işini hakkıyla yapıyor abi. Yıllardır bak, yıllardır. Yıllardır bir özlemdi yanıp durdu bağırım. Bu şeyde ya, çok eskilerin hamburger, ismini veremiyorum, yasak. Çok eskilerin bir hamburgeri bak. Bu hamburgerin ustası zamanında Düzce'de böyle kuyruklar oluşturan bir hamburger salonunun ustasıydı. O yüzden yani oraya giden hamburgeri böyle yediğinizde, ısırdığınızda bir 20 sene öncesine falan gideceksiniz. Vallahi bak, inanılmaz o tat şey, o koku, tat falan böyle direkt getiriyor yani. Hani böyle bir yere girdiğinizde hamburger kokusunu alıyorsunuz ya, ama gerçek hamburger kokusu. Dün de bir arkadaşımız orada hamburger yemiş. Benden önce davranmış. Gitmiş yemiş hamburgerini. Düşünsenize, anlatıyorum buradan. Saatlerce hamburgeri ve bana hamburger kalmıyor ya. Midemle sırtım birbirine yapışmıştı dün. Ağlamaklı oldum. Ay, bana niye yok yani ya? Ay, neden yani? Yemin ediyorum, anlatsam inan. Vallahi billahi tillahi bana kalmadı ya. Reklam değil, vallahi billahi diyorum, yemin ettim. Gittiğimde Arif'e böyle yaptım. Ben geldim hamburger yeme falan yapıyorum böyle, motorla gittim. Ben geldim hamburger yeme. Arif böyle, nasıl yani? Hamburger yiyeceğim ya. Böyle, vallahi kalmadı. Nasıl kalmaz abi, ben akşama kadar doyum hamburger diyorum. Sen reklamı yaptığın kişiye nasıl hamburger? Ama nereden bilsin çocuk, vallahi. Neyse, sen geç çetonun oraya, sana artık başka bir şey. Ay, çok iyiydi ya. Ya yeter ki insanlar güzel tatları keşfetsinler. Biz yemesek de olur. Ben tokum, sen ya Ayşe.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.
2: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 2122. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
3: Pozitif enerji. Pozitif enerji. Pozitif enerji. Pozitif enerji.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 2122. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

11.48 radyo 3 saatleri pozitif enerji Sibel yayında. Doyum hamburger katkılarıyla bu öğün arkadaşlar, bu öğün karnınız acıktıysa bir denemeye değer diyorum ben. Bir bakın, dinleyin ablanızı. Ablanızı dinleyin ulan. Abla sipariş attığını söylemiyorsun, bir saattir anlattın demiş. Ayva da güzeldi, anlat. 0380 alan kodu 524-2122. Ne kadar basit bir numara, 524-2122 yani. Yani unuttum falan diyemezsiniz herhalde. 524-2122 bak. İnanılmaz iyi bir telefon numarası ya. Vallahi 524-2122-23 diye. Şubelerimiz olursa öyle devam ederiz 22-23 falan diye. Ama şu anda 0380 alan kodu 524-2122 arayın. Bu öğlen bir deneyin bakalım lezzetini. Hani anlatıyoruz ya burada, şöyle lezzetli böyle güzel. Dediğim gibi köftemiz harika, Rus salatası özel olarak yapılıyor. Müthiş tatlış bir yer yani. Denemeye değer. Deneyin. Şimdi Simge dedi ki, abla dedi, Sinan Özen'den ayrılsak da yalan diye bir şarkı var eskilerden. Ne olur çağır, araçtayız, dinleyeceğiz demiş. Bu şarkıyı ben ara sıra evde yalnız kaldığımda temizlik yaparken dinliyorum demiş. Dinleyici veli nimetimizdir diyorum efendim. Şarkıyı yayınlıyorum. Buyurun Simgeciğim.

0: Mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenin değişmeyen tadı.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor. Allah'ım.

0: Ay ne güzel ya şarkının arasından mal güzelim. Beni seyretme güzelim. Şey gibi ilkokulda mini mini bir kuş konmuşu söyler gibi söyledim şarkıya.
1: Allah'ından bul güzelim. Beni söyletme güzelim.
0: Geçen de bir arkadaşımla böyle sohbet ettik. Ya diyorum ki dedi ki ya sohbet ediyoruz yani çok üzdüler beni. Ya çok beddua ediyorum dedi. Bak beddua nasıl bir şey biliyor musun? Şöyle bir ok düşünün böyle, tamam mı? Gerdiniz böyle, gerdiniz. Tam böyle fırlatacaksınız oku. Ama söylüyorsunuz. Beddua bir ok gibidir. Eğer karşınızdaki insan o bedduayı gerçekten hak etmiyorsa, sadece böyle etmiş olmak için aman çıksın nasıl olsa ben ediyorum, Allah onu şöyle etsin böyle yapsın, sonra o ok böyle beddua ettiğiniz kişiye doğru gidiyor, tamam mı? Bir bakıyor diyor ki ya bu bedduayı yani kabul edebilecek birisi değil, böyle bir insan değil, ya da kendi kendine yani bu tamamen iyi niyetli bir insan ya da bunları hak etmiyor diyor ok. Yani bu kişi diyor kendi öfkesinden, kininden, kıskançlığından, fetvazlığından, kendisinin dedikleri olmadı diye böyle içten içe pazarlıkçı, sinsi. Bir bakıyor böyle diyor ki hani böyle bu işin içinde başka bir iş var diyor. Hop, o zaman diyor bu ok çıktı. Artık diyor bu ok bir yere geri dönmesi gerekiyor. Yani burada iptal edemeyiz. Ne yapacağız? O zaman bu oku sahibine geri döndüreceğiz diyor. Hop. Ok geliyor. Kendi bekduanız, ahınız sizi tutuyor. Hello. Anladınız? Kapış. Öyle hani bekduayı böyle ederim de tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz diye bir şey yok. Bekdua geri dönüyor arkadaşlar. Öyle ortalıkta gezmiyor, kalmıyor yani. O yüzden birisine söylenirken hani derler ya bekdua etme. Döner dolaşır seni bulur. Bakın bak. Döner dolaşır seni bulur. Niye insanın kendi ettiği bekdua kendisini bulsun? Mantıken düşündüğünüz zaman. Yani sizin bazen anlamadığınız kafanızda. Bak insanoğlu şöyle bir şey. Herkes karşısındaki insanın kendi istediği gibi biri olması için çabalar. Yani bu özel yaşantıda da böyle. Arkadaşlıkta da böyle. Dostlukta da böyle. Ama yaşadığımız bu zaman diliminde hiçbir şey gözüktüğü gibi olmuyor bazen. Yani baktığınız olayla düşünülen çok başka olabiliyor. Ve bunu anlamak bazen insanları zorlaştırabiliyor. Düşünsenize bir örnek vermek istiyorum. Çok çok saçma gelebilir, çok basit gelebilir, çok klişe gelebilir ama çok basit bir örnek. Bu kurduğum cümlenin altını doldurmak için söylüyorum. Yolda giden bir kadın topuklu ayakkabıyla gidiyor. Tam böyle işte ayağı burkuldu diyelim. Yanında da bir adam. Fark etti kadının düşeceğini. Bak filmlerdeki gibi ama olabiliyor. Düşecek yani kadın. Şöyle tutuverdi onu yani. Ya da hadi düşsün kadın. Kaldırıverdi insanlık namına. Düşmüş yani kadın kafasına vurmuş. Ne bileyim yerden kaldırdı bir kadını. O sırada da eşinin bir arkadaşı oradan gidiyor, kadını kaldırıyor ya da ne bileyim düşerken tutuyor. Bir şekilde temas. Kadın da oralı olmuyor, geçiyor diyelim. Şimdi arkadaşlar, yani öyle bir şey ki bakmak ve görmek arasında o kadar farklı bir çizgi var ki. Bazı insanlar çocukluğundan gelen travmalardan herhalde sevgisiz büyümüşler. Anne sevgisi yok, baba sevgisi yok, aile yok, ailesiz büyümüşler. Bunu onları kırmak için söylemiyorum. Ama ailede öğrenebilecekleri hiçbir şeyi paylaşmayı bilmiyorlar, idare etmeyi bilmiyorlar. Yani bir sofrada toplanamıyorlar. Hiç kimse kafasını okşamamış, oğlum dememiş, kızım dememiş. Birlikte ağlamamışlar, öğütler dinlememişler. Şimdi bu tarz insanlar düşünce yetilerini kaybediyorlar. Yani bir robottan farkı olmuyor. Neden? Eğer kendini geliştiremediyse, eğer bu duyguları başkalarıyla bir şekilde o tadilatını yapmadıysa, ne yapıyorlar biliyor musunuz bu insanlar? Küçüklüğünde sevgisiz büyüyen, insanlar başkalarına zarar verebilmek için, hani derler ya çamur at izi kalsın. Bakın bu tipler nasıl bir tiplerdir biliyor musunuz? Sürekli bir ortamda kendilerinden bahsederler. Ya ben böyle yaptım biliyor musun? Geçen de ya biliyor musun? Şimdi herkes gitmiş ama adam demiş ki bu olsun demiş. Allah Allah. Sonra ya ben bir şey yaptım abi. Abi ben yapıyorum ya. Ya çok özür diliyorum ama benim ya bu işte en iyi. Hemen hop oraya gidiyor. Ya siz de gittiniz ama ben varım diye böyle yapmış. Size de böyle ama benim için böyle yapmış. Ya işte çok da kendimizi övmeyelim ama hani işte buyum falan. Şimdi aslında burada kendini anlatırken, hani övmeyeyim derken bile, ya ben de çok şey yapmak istemiyorum ya böyle. Küçümser cümlelerle aşağılık kompleksine kapılmış, kimseler tarafından hiç takdir edilmemiş ve gerçekten işini ciddi anlamda iyi yapan insanları da taş atan insanlardır. Arkadaşlar, kötü olmak bir tercih meselesi. Hayatımızda her şey iki olumlamadan oluşuyor. Yani evet, hayır, var, yok, gel, git, sabah, akşam. Değil mi? Bunlara baktığınız zaman iyi, kötü. Yani iyi ya da kötüyü tercih etmek bizim elimizde. Lütfen ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat edin. Öyle boş beleş dışarı bekduaları sallamayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü kızgınlık anında bile diyoruz ki mesela, işte seni Allah kahretsin, senin Allah belanı versin diyor adam. Hop, neden? Ya çok kızdım ya, aslında öyle demeyecektim ama dedin ama bitti. Şimdi karşındaki onu hak etmiyorsa senin işin bitti. O, artık o bela senin üstünde. O yüzden lütfen kimseye bekdua etmeyin. Herkesi, Allah herkese hak ettiği şeyi veriyor. Ben açıkçası etmiyorum. Yani bugün benimle uğraşan insanlara bile Allah'a havale ediyorum. Çünkü Allah erkek, kendi adaletine herkesi, Allah herkese hak ettiği şeyi veriyor. Ben açıkçası etmiyorum. Yani bugün benimle uğraşan insanlara bile Allah'a havale ediyorum. Çünkü Allah erkek,

0: Radyo Unut reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ilk reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Dansar.
1: Radyo Ünk reklamlar.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

değil. Birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktın o geceler şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi. Bir fırsat yarattı Tanrı bana ben de unutup koşturdum hedefimi.

0: Reklamlar.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin en baştan beri.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC-Y22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir?

0: 2 Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duş akabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95.

0: dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklamlar. Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

yoruyor, sensizlik yoruyor, aşk ağlıyor, başka ten.

Biliyorsunuz, sevmek emek ister. Biliyorsunuz, sevmek yürek ister. Sevmek fedakarlık ister. Sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak.

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda.

yıllardır beklerken ben bu geceyi. Bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi?

0: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp attı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayattan bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam.

güçlü duygum, yaşamak hevesim, sevmek umudum, sensin tek arzum.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: bakışı melek yârim. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma, bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22.00.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

merak etmem sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.

0: Bu güzel şarkıyı çok sevdiğim biricik kardeşim Hasan Koç için okuyorum. Sevdiğim gelin oluyor.
1: Radyo Öğüt.

Bir artık ben kalbime gömdüm. Ağla gözlerim ağla, zamanı şimdi. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm. Kanadı kırılmış bir kuşa döndüm.

sen, kime ne bundan? Ettiğim kötülük kendime benim, tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?